0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Evet değerli Radyo Fro dinleyicileri, bendeniz Çaycı'yla Bir Çay Daha programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çal Çene bugün bizlerle olamayacak, artık bir dahaki programa inşallah diyelim efendim. O zaman büyük usta rahmetli Barış Manço söze girdi, bize susmak düşer.

Evet efendim, büyük usta rahmetli Barış Manço'dan geldi. Sarı çizmeli Mehmet Ağa dedi. Bunun hikayesini daha önce sizinle paylaşmıştım. Bilmem hatırlar mısınız? Gerçekten böyle bir zat-ı muhterem yaşamış. Galiba Kıbrıs'taydı, hikayeyi doğru anlayabiliyorsam, hatırlayabiliyorsam daha doğrusu. İsteyenler arama motoruna yazarlarsa orada hikayenin tamamını dinleyebilirler, araştırabilirler. Evet, Çalçene bugün aramızda yok dedik. Bir dahaki programda umarım beraber oluruz. Biraz onu eleştirsek mi, gıybetini mi yapsak, ne yapsak diyeceğim ama neyse, yapmayalım şimdi durup dururken. Evet, o zaman selamımızla başlayalım. Ne dersiniz? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm ara yönlere sesimizin ulaştığı her yere efendim selamımız da ulaşsın diyoruz ve bir çay daha programı başladı efendim. Evet, programımıza rahmetli Barış Manço'yla başladık. Devamında sürpriz olsun hangi parça gelecekse, ama şöyle efendim yavaş yavaş, bilmiyorum, iki telaşe insanları sardı gibi. Ney bunlardan bir tanesi, kaç yıl sonra bilmiyorum, 20 yıl mı oldu, 15 yıl mı oldu, bir Dünya Kupası'na en son ne zaman katıldıydık? 2006 mıydı, hatırlamıyorum ben de. Evet, yani o kadar zaman sonra tekrar milli takımımız Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Bir alkış onun için. Milli takım heyecanı sardı. Ve milli takımımız ABD'ye gitti. Herkes detaylara takıldı. Ne olacak acaba diye. Peki sadece bizim milli takımımızı mı bu heyecan sardı? Hayır efendim. Mesela çok ilginç, ne? Brezilya milli takımını taşıyan uçak vaftiz edilmiş. Yani bizimkilerde vaftiz değil de dualarından okundu muydu acaba? Vaftiz etmişler. Adamlar uçakları vaftiz etmişler. Böyle güzel, güzel diyorum, komik ya da her neyse işte ya. Fotoğraflar da var. İlginç yani, herkes başarıyı ümit ediyor. Onun için çabalıyor. Her şeyi yapıyorlar. Göreceğiz bakalım hangi takım başarılı olacak. Ne kadar başarılı olacak. Bir bu tarafı var, bir de diğer tarafı var. Nedir efendim? Yani koronadan kurtulduk derken bir de Ebola başımıza çıkardılar. Ya da ne derler, hastalığı ortaya çıktı. Dünya habere baktığımız zaman şöyle bir endişe de var. Acaba milyonlarca futbol severin Kuzey Amerika'ya akın ettiği Dünya Kupası öncesi Ebola salgını yaygınlaşır mı? Orta Afrika'da hızla yayılıyormuş ama haberlerde izledik. Bundan kurtulan insanlar da oluyormuş. Ya hakikaten ilginç bir şey ya. Bu ne arkadaş? Koronada da öyle vardı. Hatırlar mısınız? Hatırlarsınız büyük ihtimalle. Çok da geçmedi. Yani koronadan kurtulanlar olunca alkışlanıyordu. Böyle neydi o? İnşallah öyle bir şey daha başımıza gelmez. Bir salgın daha bu bünye atlatmaz herhalde. Yani bana öyle geliyor, bilmiyorum. Siz de benimle aynı duyguları taşıyor musunuz? Efendim, haberler çok var, haberler çok var. Böyle baktığımız zaman bir sürü birbirinden ilginç haberler var. Mesela Meta'nın yapay zekasını şifre sıfırlamaya ikna ettiler. Büyük hesaplar çalındı vesaire. Neymiş bu çalınan hesaplar? Onları isterseniz böyle güzel bir parçadan sonra dinleyelim. Şu son zamanlarda biliyorsunuz havalar bir serin gidiyor, bir yağmur, bir çamur, sonra akşamında güneş açıyor. Yani dışarıya çıkarken efendim yağmurlukla çıkıyorsunuz. Akşam döndüğünüzde yağmurlu böyle gerek kalmıyor veya da kısa kollu çıkıyorsunuz, eve döndüğünüzde sırılsıklam. Şemsiyesiz dışarıya çıkmayın derim. Tam da bu havalarda yağmur falan deyince son zamanlarda benim dilime bir parça dolandı.
Bunu sizlerle istiyorum. Spoiler da geldi aslında, değil mi? Artık spoiler kalmadı. Ya parça girdikten sonra kimin olduğunu hemen anlamış olmanız gerekiyor. Ahmet Kaya'dan geliyor efendim. Rahmetli'den. Çok güzel parçaları vardı. Seve seve dinliyorum. Ya, sizlerin de dinlediğini zannediyorum. Z kuşağı bilir misiniz Ahmet Kaya'yı? Bakın, bilmiyorsanız o zaman dinleyin derim.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

zaman güneş doğar kaybolursun. Ay aman ay ışığı der durursun. Vay aman

Evet efendim, bir büyük ustadan başka bir büyük ustayla devam ettik. Yakamoz dedi, Ahmet Kaya'dan geldi. Bilmiyorum, yakamoz güzel, bir kulağa güzel geliyor ama yakamoz nedir biliyor musunuz? Bir isterseniz bunun üzerinde bir duralım. Ya bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Onun için bunları bakmak lazım. Bir saniye şöyle ben de bakayım. Yakamoz nedir biliyor musunuz? Ay ışığının denize yansıması olarak bilinir halk arasında ama bunun bilimsel bir açıklaması varmış efendim. Onu ben de bilmiyordum. Ben de ay ışığının denize ya da su üstüne yansıması olarak biliyordum ama bilimsel açıklaması neymiş? Gelin beraber öğrenelim. Yakamoz, deniz yüzeyinde çoğunlukla tek hücreli deniz canlıların, planktonların hareket ettiklerinde veya uyarıldıklarında çevrelerine saçtıkları ışıltı ve parıltıdır. Evet, böyleymiş ama ay üzerindeki ışık yansıması kulağa daha çok hoş geliyor. Bilmiyorum, size de öyle mi geliyor? Bildiğiniz gibi dündü veya da evvelsi gün olsa gerek dolunay vardı. Dolunay ama mavi dolunay. Bu da çok güzeldi. Dünyanın birçok yerinde bununla ilgili haberler görmüşsünüzdür, görseller görmüşsünüzdür. Dolunay kırmızı bir renge. Bazı yerlerde işte orası muhteşem, bilmem gözlemleyebildiniz mi, mavi renge bürünüyor ki müthiş görseller ortaya çıkmış. Dünyanın birçok yerinde bu ay meraklıları tarafından gözlemlenmiş, videoya alınmış. Bazı anlar geliyor, işte bir yıldız belki 50 senede, 100 senede bir dünyanın yakınından geçiyor. Ömrümüzde bir defa görme fırsatı olabilecek bir anı kaçırıyoruz. Fark edemiyoruz, sonradan duyuyoruz. Bilmiyorum yani, buna üzülmek gerekir mi, takip etmek gerekir mi ama ilgisini çekiyor. Ben de baktım, müthiş bir ay vardı. Bir dahaki dolunaya diyelim efendim. Evet, başka haberle şurada ilginç, en son ne dedik? Meta'nın yapay zekası üzerine konuşmuştuk. Meta'nın yapay zekasını şifre sıfırlamaya ikna ettiler. Nasıl ikna etmişler? Yani yapay zekayı şifreyi sıfırlamasına ikna etmişler ve büyük hesaplar çalınmış. Şimdi haberin detayına baktığımız zaman, ya makinede olsa ne olursa olsa olsun, işte insan zekasının yerini tutmuyor. Bunlar, bu makineler, efendim bu makineler, bilmiyorum, gelip böyle Terminator falan vardı ya, o zamana doğru gidiyormuşuz gibi. Ama haberi bir okuyalım isterseniz. Nereden başlayalım? Evet, Meta'nın kullanıcı sorunlarını çözmesi için devreye aldığı yapay zeka destekli müşteri temsilcisi botu siber saldırganlar tarafından manipüle edilmiş. Yani Meta şirketi yapay zeka destekli bir kullanıcı platformunu yapay zeka ile kullanıyor ve bunu hackerlar ne yapıyorlar? Kırıyor. Şifresini kırıyor. Nasıl kırıyor? Yapay zekayı kandırmaya başaran hackerlar çok sayıda yüksek profilli hesabı ele geçirmiş. Şimdi ilginç, siber güvenlik araştırmacıları ve bilgisayar korsanları Meta'nın yapay zeka asistanını kullanarak nasıl hesap çaldığına dair videoları ve ekran görüntülerini Telegram ile X platformlarında da paylaşmış efendim. Görüntülerde bir hacker'ın yapay zeka botuna hedef hesabı yeni bir e-posta adresiyle eşleştirmesini söylüyor. Botun ise güvenlik protokollerini hiçe sayarak bu talebi onaylıyor. Yani hacker da bunu, ilginç yani, hiç düşünmez, çok basit bir şey gibi geliyor. Yani eşleştirmemesi gerekiyor ama işte oluyor. Yapay zeka sonuçta bir yere kadar yapılıyor diye böyle soğuk bir espri geldi aklıma. Böyle soğuk espriler gelince aklıma Ali de geliyor efendim. Ali'yi çok eskiden beri eski dinleyicilerim tanır. Dinliyorsa da buradan selam olsun. Soğuk espriler uzmanı efendim. Evet, soğuk esprilerde Ali'ye gönderme yapıyoruz. Biliyorsunuz böyle bir televizyon programı vardı. Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Şov diye. Oradan kime gönderiyordu? Tarkan'a galiba gönderiyordu. Tarkan demişken, böyle Tarkan'ın da olduğu bir parçam olacaktı. İsterseniz onunla devam edelim ve sıradaki habere de ondan sonra göz atalım birlikte. Şöyle gelsin. Evet.
biraz sizi şöyle eskilere, 90'lı ve 2000'lilerin başına götürmek istiyorum. 90'larda müthiş parçalar vardı. Yine ama uzun süredir kendisinden bir albüm sesi çıkmadı ya da ben mi dikkat etmedim bilmiyorum. Usta bir isimden Nazan Öncel ve Tarkan'dan geliyor.

Evet efendim, Nazan Öncel ve Tarkan düeti geldi. Çok uzun zaman olmuştu Nazan Öncel'den de parça çalmayalı. Büyük ustadan yeni albümlerini sabırsızlıkla bekliyorum. Gerçekten dikkatimi çekti. Yani kendisinden uzun süre albüm sesi gelmeyince... Efendim, bir başka haberimizle devam edelim. Ekranlar eğitimi tehdit ediyor başlıklı haberde dijital cihazlar çocukların başarısını düşürüyormuş. Evet, yani bunun şimdi mi farkına vardık? Evet, şimdi manşet ya da daha doğrusu gazeteciler farkına vardı. Aslında herkes gerçeği biliyor ama yapmak, uygulamak, söylemek işine gelmiyor, değil mi? Yani bu yetişkinlerde de böyle. Ekran bağımlılığı denen bir şey var. Oturuyorsunuz, artık televizyon ekranına da gerek kalmadı. Elinizdeki o küçücük kutuda, telefonda o saatlerce o sosyal medya, senin benim bilemediğim, takip edemediğim bir sürü sosyal medya var bu arada. Şimdi... Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyeceksiniz. Ama size güzel bir haberim var arkadaşlar. Nedir? Evet, Bir Çay Daha programı artık sosyal medyada da devam edecek. Yeni sosyal medyamıza yakında kavuşuyoruz. Alkışlar. Yani buradaki sohbeti, program akışını... Ondan sonra gırgırı şamatayı çal çeneyle beraber veya da çal çenesiz beraber diyelim. çal çene duymasın aman. Ya da bendeniz çaycısız da olabilir ama çaysız olmaz ya. Konuyu gene dağıttık. Bak nereden nereye geliyorduk. Efendim, Bir Çay Daha. Biri sayıyla yazıyorsunuz. Bir Çay Daha şeklinde yeni hesabımız yakında sizlerle beraber... Orada takip edebilirsiniz. Reklamımızı da yapmış olalım. Bakalım. Merak ediyoruz. Böyle YouTuber'lar diyor ya. Efendim, aşağı sağ tarafta like butonuna tıklamayı, aynısını biz de yakında yapacağız. Öyle gözüküyor. Şimdi ekran bağımlılığı değil tabii ki bu. Efendim, bu ekran bağımlılığı olmuyor. Şimdi diyorum ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Tam haberin önünde de bunu vermek biraz saçmalık oldu ya. Efendim, evet, okullar kişisel cep telefonlarının yasaklanması tek başına yeterli olmuyor. Okullarda yetmiyormuş. Çünkü sınıflara kontrolsüzce giren tablet ve bilgisayarlar çocukların öğrenme becerilerini köreltiyor. Peki bu hangi araştırma enstitüsü tarafından, ya fark eder mi? Bu haksız mı? Haklılar. Veliler harekete geçiyor. Neymiş? Gelecek nesiller için endişelenen anne ve babalar okullardaki ekran kullanımının sınırlandırılması için topluluklar kurarak yasal haklarını aramaya başlamışlar. Ve Los Angeles gibi bazı büyük bölgelerde de okul için ekran sürelerini sınırlayan kararlar alınsa da genel bir değişim için zaman daralanıyor gibi söylüyor. Sadece o dünyanın her yerinde var. Evet, o zaman bir sonraki parçayla yine sizleri böyle zamana, eskilerden bir parçayla karşılamak istiyorum. Sıladan gelsin efendim. Ben de şöyle bir soluklanayım, bir su içeyim, ha? Ne dersiniz?

Evet, şimdi sıradan geldi. Güzel bir parçaydı gerçekten. Orada parçanın bir yerinde yapamadıklarım ya da yaptıklarına dizini dövmekten bahsediyordu. Şimdi tam olarak aklıma gelmiyor parçanın sözü de. Hatta şurada da bulayım ne demek istediğimi. Bir filozof söylüyor da yaş erince kemale. Şöyle bir saniye bir bulalım. Şimdi kendimiz kafamızdan söyleyince kim söylemiş bir de bu sözü, bir de ona bakalım. Ondan sonra daha güzel sözün üzerine konuşalım. Şöyle arıyoruz efendim. Bakıyoruz bulabilecek miyiz? Evet, kim demiş, ne demiş? Evet, bulamadım. Neyse, önemli değil. Sonra bakarız. Efendim, yapay zekadan bahsetmişken yapay zeka üzerinden gidelim. Bakın, bir önceki yapay zekada da işte korsanlar yapay zekayı kandırmışlar. Yani bu habere sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? İşin açıkçası ben de emin olamadım. Niye emin olamadım? Yani yapay zeka beni ürkütüyor. Doğruya doğru. Ve insanların o yapay zekayı aldatması... Şimdi diyorum ya, lan hala beynimiz çalışıyor. Benimki çalışmasa da en azından bazılarınki çalışıyor yani. Şimdi ondan dolayı bu sevindiğim taraf, ama diğer taraftan da kişisel bilgiler gitmiş. Bir de şunu düşünmek lazım, yapay zeka ne zamandan beri, şöyle birkaç senedir, aslında öncesi var tabii ki ama kullanılmaya başlayalı birkaç sene oldu, hatta bir sene mi oldu bilmiyorum. Bunun ilerisi çok daha farklı boyutlara ulaşacak gibi. Evet, buradan devam edecek olursak ekran bağımlılığından bahsettik. Evet, mesela ne araştırma, gençlerin yaklaşık 5'te 1'i psikolojik destek için yapay zeka robotlarını kullanıyormuş. Yani bu haber benim için gerçekten yeni oldu, ben bilmiyordum. Yeni bir araştırmaya göre her 5 ergen ve genç yetişkinden biri üzgün, öfkeli, gergin veya stresli hissettiğinde yapay zeka sohbet robotlarından destek alıyormuş. Uzmanlar yapay zekanın kriz anlarını yönetmek için tasarlanmadığını vurgulayarak durumdan endişe ettiklerini belirtiyor. Aynı zamanda da tabii diyor ya, bana gelin arkadaş, yani yapay zeka bunu paralı yapmıyor. Biraz da biz para yazalım. Şimdi tabii bu işin şakası böyle değil ama gerçekten yani duygusu olmayan bir yapı sana nasıl yardımcı olabilir? Bununla alakalı geçmiş zamanlarda intiharlar falan da oldu, biliyorsunuz değil mi? Nasıl oldu? Yani çocuk haberlere dahi çıktı. Çocuk yapay zekayı, ya çocuk değil de genç yapay zekayı üzerinde konuşurken şey ederken. Neyse, haberin detayını merak edenler açsınlar baksınlar. Şimdi canınızı onunla sıkmak istemiyorum. Evet, ilginç. Ya bir de ergen gençler. Ya bunu anlamıyorum. Nasıl böyle hemen bunalıma giriyorlar? İnsanın içerisinde, insanoğlunda her zaman oluyor tabii. İnişler, çıkışlar, duygu değişikliği. Ama bunlar, psikolojik desteğe gerek var mı? Bir de şunu araştırmak ya da irdelemek gerekiyor mu acaba? Psikolojik destekte, yani bu bir tıp alanı ve bunun için eğitim almış doktorlarımız var. Ama pek kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? Halk arasında farklı şeyler var işte, psikolojiye, psikiyatre falan gidildiği zaman nasıl algılanılacağı gibi bir endişe var. Acaba ondan dolayı mı yapay zekadan alınıyor? Ama yani bu konuya vakıf olmayan bir kişi, bir varlık mı denir artık, cisim mi bilmiyoruz, böyle gözle görünen bir şey de değil. Ondan medet ummak ne kadar doğru bilmiyorum. Başka bir, baktın ne kadar çok haber var. Hayatımızın içerisine ne kadar girmiş. Neyi? Florida'da OpenAI'ya dava açılmış. Neden açılmış efendim? Çocuklar için güvenli olmadığı iddia ediliyormuş. Evet. Yani Florida eyaleti ChatGPT'nin özellikle reşit olmayanlar için güvenli olmadığını bildikleri iddiasıyla OpenAI şirketine ve üst yöneticisi CEO Altman'a dava açmış. Florida ürününün yarattığı tehlikeler iddiasıyla OpenAI'ya da dava açan ilk eyalet olmuş. Bakın, daha kendisi gireli bir sene oldu veya birkaç sene oldu. Hayatımıza gerçek manasıyla
bu dünden bugüne çıkmış bir şey değil. Tabii ki evveliyatı var ama halk arasında yaygınlaşması vesaire girer girmez ne gibi şeylere sebep oluyor, hangi konular çıkıyor, inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Evet, o zaman başka bir parçayla devam edelim efendim. Kendisine hayranlığımı gizleyemem, bunu da birçok kişi bilir. Umarım kendisiyle de tanışma fırsatı bulurum. Kimden bahsediyorum? Candan Erçetin'den bahsediyorum. Candan Erçetin'den gelsin, gamsız hayat desin. Candan Erçetin'in parçaları inanılmaz, benim için kıymetli, manidar. Onlardan bir tanesi. İlk çıkış parçası neydi? Bir otobüste geçiyordu klibi. Hatırlamaya çalışıyorum, yanık bir klibi. Onunla alakalı farklı bir olay daha olmuştu. Belki parçadan sonra onun üzerine konuşalım. Bu arada ben de o parçanın ismini hatırlamaya çalışayım.

Evet, Candan Erçetin'den geldi efendim. O dediğim parça neydi biliyor musunuz? O dediğim parça Candan Erçetin'in ilk çıkış parçası yanlış hatırlamıyorsam Yalan Dünya'ydı. Yine yanlış hatırlamıyorsam bir otobüsün içerisinde klip geçiyordu. Benim aklımda kalmasındaki asıl vesile olan parça zaten müthişti. Sene hangi zaman bilmiyorum, hatırlamıyorum. Türkiye'de bir otobüs yangını olmuştu. Otobüs tamamen yandıydı yanlış hatırlamıyorsam ve onun içerisinde bir kağıt parçası bulundu efendim. Kağıt parçası yanmamıştı ve Candan Erçetin'in o parçasındaki o kısım kalmıştı. Yalan Dünya. İşte inanılmaz. İşte ne olmuş diyebilirsiniz. Olabilir tesadüf, olabilir tesadüf, olabilir her şey olabilir. Ama İşte o benim hafızamda kaldı. Etkilendiğim anlardan bir tanesi. Böyle anlar size de oluyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir saniye. Efendim, şurada güzel bir repertuarım vardı bulabilirsem. Evet, bakalım. Evet. Şimdi yapay zekadan devam ederken şimdi karşıma başka bir yapay zeka haberi çıktı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Hep yapay zeka üzerine geliyor, teknolojik üzerine geliyor. Çocuklarımızı, sadece çocuklarımızı değil, kendimizi de belki bu alanda biraz eğitmeliyiz. Ne derler? Donanımlı olmamız gerekiyor. Ne kadar olunabilir bilmiyorum. Evet, haber ne? Alphabet firması, dev bir şirket, Amerika'nın teknoloji şirketi efendim. Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolar hisse senedi ihracı planladığını açıklamış. 80 milyar, milyon değil. Yani dile bile kolay değil. Söylerken bile böyle adamın ağzı milyar R'ler falan böyle oluyor efendim. Şimdi başka bir şey, bakın, Google Kaliforniya ve Florida'da 32 milyon sivrisineği salmak için izin istemiş. Yani İnanılmaz bir şey. Ney? Teknoloji şirketi Google, hastalık yayan sivrisineklerin nüfusunu azaltmak amacıyla Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde toplam 32 milyon kısırlaştırılmış erkek sivrisinek salmak için ABD hükümetinden izin talep etmiş diyor. Yani haber kaynağı bugün saat 6.43'te yayına girmiş, sayfaya düşmüş. İnanılmaz. Yani baktığımız zaman gelin beraber bir bakalım isterseniz. Haber gerçekten ilgimi çekti. Google'dan ABD sıtma ve benzeri hastalıklarla mücadele için 32 milyon sivrisinek hamlesi, teknolojik şirketi Google, hastalık yayan sivrisineklerin nüfusunu da azaltmak amacıyla Kaliforniya ve Florida eyaletlerinde toplam 32 milyon kısırlaştırılmış erkek sivrisinek salmak için ABD hükümetinden izin istemiş. Şirket başarıyla yürüttüğü Debug hata ayıklama programı kapsamında teknoloji uzmanlığı kullanarak hastalık taşıyan sineklerin sayısını azaltmayı hedefliyor. Yani bunun ilginin çıkılan nedir? Yani o Google'ın, bir teknoloji şirketinin bunu yapmak istemesi benim için çok ama çok ilginç. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız ama yaratılan her şeyin bir faydası vardır. Yani bunu şimdi genelde de hep böyle oluyordur. Bir ortaya bir şey çıkar. Mesela nedir? En basitinden süt. Sağlığa faydalıdır. Her zaman bize söylerdi, kemikleriniz güçlensin, süt için vesaire. Sonra bir baktık kaç yıl aradan, 15 yıl, 20 yıl geçtikten sonra ya süt içmeseniz de olur, pek de faydası yok veya da hatta zararı var diyenler var, uzmanlar var. Ne bileyim, ıspanak, Temel Reis'i herkes bilir. Böyle neydi o kaba sakalından mücadelesinde, değil mi? Z kuşağı, siz bunu bilmezsiniz. Bak, bunlar genel bilgi, bunlar genel kültür efendim. Temel Reis'in kaba sakalından mücadelesi Safinaz'dı, değil mi? Ya arkadaş, bunlar nasıl aklımızda kalmış ya? İşte ıspanağın güç verdiği, sonradan dediler ki yok, aslı yok dediler. Yani nereye getireceğim? Lafı orasından burasından dolandırıyoruz, bir türlü gelemiyoruz. Şimdi faydalı bir şey yapmak için sivrisineği gönderiyorlar. Belki bundan 10 sene, 20 sene sonra da diyecekler ki ya onu yapmasaydık olurdu. İşin garip tarafı, ya bunu söyleniyor, ondan sonra hiçbir şey de olmuyor. Öyle değil mi? Yani
Evet ya, daha çok konuşulacak şeyler var da kafamız da ağrımasın istiyorum. Ya da benim kafam ağrımasın. Sizin kafanız ağrımaz da daha ne söylenecek neler var. Evet, belki onu sosyal medyamızda yapabiliriz. Sosyal medyamızı takip ederseniz bundan sonra bu konulara değinebiliriz efendim. Bir başka parçayla devam etmek istiyorum ama aklımda bir şey vardı. Ya sivrisineği nasıl kısırlaştırmışlar arkadaş, küçücük şeyi. Benim aklımda ona takıldı. Ya inanılmaz bir şey. Yani mercek kadar bir şey ya. Onu kısırlaştırırken bakmak isterdim ya. Yani onu hakikaten nasıl, o uzmanları tebrik etmek gerekiyor. Efendim, isterseniz yine sizi şöyle bir eskilere götüreyim. Şöyle biraz spoiler giriş yapalım. Girizgah. Madem girizgahı yaptık, o zaman bırakalım çalsın değil mi? Bu arada son 15 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Efendim, duymayanlar, radyosunu yeni açanlar için söyleyelim. Efendim, şu anda bendeniz Çaycı'yla Bir Çay Daha programında canlı canlı beraberiz.

Evet efendim, şu anda araçlarında evlerine doğru hareket eden insanlar şu anda yavaş yavaş da trafik sıkışmaya başlamıştır. Can sıkıntısıyla radyodan o kanaldan bu kanala geçerken bir bakıyorlar, bendeniz çaycıyla beraberler.

Evet efendim, konuştuğumuz konular birbirinden farklı olsa da çoğunlukla teknoloji üzerine konuşuyoruz. Radyosunu yeni açanlar için söylüyorum. Sana gönül aldırmıyor. İşte yapay zekaya 80 milyar dolarlık sermaye artırımı mı derseniz, buradaki sondaki mı ayrı yazılır bilginize. Yani bu bilgi nerede işinize yarar bilmiyorum ama sondaki mı soru ifadesini belirttiği için ayrı yazılır diye biliyorum. Yanılıyorsam lütfen düzelt. Efendim bunlar genel kültür, bilgi, dil bilgisi. Öğrenmek lazım, bilmek lazım, güzel de kullanmak lazım. Yine eski çaycıya döndük, parçayı araya gir mahvettik ya. Yine başımda kabak yelleri, bacayı sardı. Evet, gerçekten parçayı mahvettik ya. Neyse, beni biliyorsunuz efendim, böyleyiz yani, yapacak bir şey yok. Evet efendim, Sibel Can'dan geldi, çok da güzel seslendirdi. O zaman alkışlar Sibel Can için gelsin. Evet, nereden kalmıştık? Evet, trafikte. Ne kadar çok evet dedim ya bu arada. Akıllı ilaç kanserin görünmezlik kalkanını kaldırdı, tümörleri %30 küçülttü diye güzel bir haber karşıma geçti. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Kanser hücrelerinin tedaviden saklanmasını engelleyen bir akıllı ilacın en yaygın 6 kanser türünde tümörleri en az %30 oranda küçültebildiği açıklandı. Erken aşama klinik deneme sonuçlarını ilacın umut verdiği, vaat ettiğini ortaya koydu diyor. Bir gece evde otur kendi adına. Evet, şimdi başka haberlerle devam edelim. Hangi haberler şöyle dikkati çekiyor? Bakalım. Efendim, salgın endişesi büyürken 3 Ebola aşısı geliştirme aşamasında. Aha, bir aşı daha geliyor. Ne diyorlar? Bir saniye. Bir de sen kaldıydın, bakalım. Bir aşı daha geliyor. Hadi buyur. Alkışlar. Neyse, şu haberin devamını bir okuyalım. Ebola virüsünün yaklaşık 250 kişinin ölümüne yol açan nadir bir türüyle mücadele amacıyla 3 yeni aşı geliştirildiği açıklandı. Merak ediyorum, bu şirket kim acaba? Evet, bakalım. Aşı çalışmalarından birini yürüten uluslararası AIDS aşısı girişimi. Mevcut salgının tarihindeki en kötü salgına dönüşme riski taşıdığını duyurdu. Yani ne tellalı derler, kötü haber tellalı mı bir şey diyorlar. Ya hiç bunları konuşup moralimizi sıkmayalım. Zaten ondan sonra geldi miydi hep beraber yaşayacağız değil mi? Evet, son dakika haberlerine bakıyoruz. Şöyle... vallahi hiç açığa haberler gelmiyor ya. Bunları söylemeye. Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber. Altın her zaman çıkar. Hiç yıkılmanıza gerek yok. Bakıyoruz efendim. Evet, Türkiye milli takımı. Türk milli takımımız Amerika'da. Bak, şöyle hızlıca ben gidiyorum. Ben öyle gidene kadar isterseniz güzel bir parça açayım. Oradan devam edelim ha. Onu şey yapalım. Siz parçayı dinlerken ben de şöyle bir haberlere bakayım. Bu arada zaman da çok geçmiş ya. Son 10 dakikanın içerisine girmişiz bile.

Evet efendim, mecbur Ayla Çelik'ten geldi. Herkes bazen bazı şeylere mecbur oluyor. Gerçekten mecbur muyuz onları yapmaya? Bazen gerçekten mecbur kalıyoruz. İstesek de istemesek de yapacak bir şey yok. Efendim, teknolojiden bahsediyorduk. Son 5 dakikanın içerisinde girmiş bulunmaktayız. Şöyle hızlı bir şekilde teknoloji haberleri üzerinden devam edelim. Bakın, Malezya'da 16 yaş sosyal medya düzenlemesi devreye girmiş. Neymiş? Bir bakalım. Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenleme yürürlüğe girdi. Bence doğru da bir karar olmuş. Ülkede aralarında Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu çeşitli sosyal medya mecralarının yaş doğrulama sistemi kurması zorunlu hale getirilmiş. Yani tamamen sosyal medya yasaklanır halde değil, sadece kısıtlama getiriyor yaş gruplarına göre. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu bugün itibariyle, bugün dediğimiz, bakalım bugün derken dün, yani haber dün sisteme düşmüş. Yürürlüğe giren uygulama kapsamında platformlara yaş doğrulama sistemlerinin uygulamaya geçirilmesi için geçiş süresi tanınacağını açıklamış. Gençleri sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefleyen uygulama yaklaşık 8 milyon sosyal medya kullanıcısını etkiliyormuş. İnanılmaz bir rakam, 8 milyon. Yani bu dün diğer şeye baktığım zaman aşağıda bir rakam daha geçiyor. Bakalım, düzenlemeye uymayan sosyal medya şirketlerinin ise 2,5 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyormuş efendim. Sadece orada 8 milyon dünya üzerinde sosyal medya uygulaması kullanılan kişilerin sayısına baktığımız zaman inanılmaz. Gerçekten çok inanılmaz. O zaman bir parçayla devam edelim. Akabinde bendeniz Çaycı veda etmek için sizlerle beraber olacağım.

Evet efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir dahaki hafta aynı günde aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyorum. Sevdiklerinizle sevgi dolu kalın diyorum. Ve bendeniz Çaycı son parçasını siz değerli bir çay daha dinleyicileri için çalıyor efendim.